Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna la la siyale. Tiki tu nu wadaya.

up your two hands. Euradia! Otisa! Euradia! Euradia! Euradia! Euradia!